Nenek Kirana, Niang Kirana, Nenek Santa, Pak Yanarbo Patut Mancung, Bu Jero Grios Londeng, Bu Eka Sempidi, Bu Eka PB, Bu Mar Pak Mar, Wenten, Bu Mang, Budok Sampun Bu Mang, ayo Bu.